bekumnansini ndawoni sengiyahamba kodwa ngizothi mina uzogcina inkosi.

ngiyalwisana noNkulunkulu. Sengiyathandaza egameni lika Jesu. Uyinkosi yobukhosi uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu wamandla. Baba lo mbhobho uNkulunkulu uyamemezela umhlaba wonke. Khulekela uNkulunkulu lelizwe ukuthi lalingene khona Nkosi. Libhiphe uNkulunkulu wethu. Wonke umuntu akhumbule isono sakhe azibuyisele uNkulunkulu. Ngegama nangegazi lika Jesu Nkosi. Kuze kube phakathi naphakathi. Amen.